0: Nazlı yeydi.
1: Ne unuttum da şusun. Ben bu jörneyini hani neçe gün jörleyim bitindi.
2: Eyde le eyde eyde eyde eyde yanadan.
3: İske tüşürüp karayık.
1: Eydeğiz.
0: Tınlıyız mı tağın bir?
1: Eyde.
0: Eyde Nazlı'yım.
2: Kuşulup şırlap var yeme sırrazı. Eyde şırla.

Evet, çınlaf tabii kongeli ite oturabız bugün. Düşenbe kişinin, düşenbe deyip de ite bulmaya mı bulmuş? Yunga şimbe kişi kıvık duyula. Rahmet eyle, kilgenin işe, eli yorak kilgensin Nurze'de. Şu kadar rahat ite kişi oturabız.